Gönlüm o el, gönlete bir aferman ver. İn yerine luka el kanter, in yerine luka el kanter, kanter.

piti hudhara. Se muzum korrali siro masin. Saka inimatsi, hayreni kimmets. Kes hariur

0: Alo.
1: Bağırdız. Anışın gağır ya.
0: Oba.
1: Bir an gel neyse.
0: Kaç kan yadın Ceruni. Oba.
1: Gago.
0: Gago can şamı kayışla.
1: Erkusa.
0: Baş abi Erkusa değil garoş.
1: Şat şat gozam yatta ve kırıp geneli.